0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.

kalmadım ben.

yapmadım ben.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinle.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tuzgölü.

0: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.
1: Bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm. Meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmesin biliyorum, ama ben çok çok pişmanım.

hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende, kimselere diyemedim, adın saklı kaldı bende. Hiç kimseye diyemedim, adın saklı kaldı bende.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka şerefli Koçhisar yok.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için Radyo

Gidersen gizli saklı git. Veda edersen bırakmam seni. Gidersen not bırakma başucumda. Beni yerle bir etmeden, umudumu tüketmeden, yüzüme kapıyı çarpmadan git. Eşyaların, resimlerin yerinde kalsın. Ayrılmış gibi gitme. Özleyeceğim kadar gitme. Gidebilir misin?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, yeni haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

12 Eylül 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha günün sevilen şarkılarını sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü mikrofonlarınızdayım. Mikrofonlarımız aracılığıyla daha doğrusu kulaklarınıza ulaşıyorum. Keyifli anları sizlerle geride bırakıyoruz. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anlara eşlik etmeye devam ediyoruz. Lionel Messi yayımlanan bir videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu sıralamış değerli dinleyenler. Serinin 3. bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da yer alıyor. Arjantinli yıldızın Türk futbolcularını listesine alması ise bu kez ilk değildi efendim.

0: Günün sevilen şarkılarıyla festivalli yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Messi futbolun geleceğine damga vurması beklenen 10 genç yıldızı sıraladı dedik. Listede değerli dinleyenler, milli futbolcumuz Can Uzun da yer aldı. Bunun yanı sıra Arjantinli Thomas Aranda, Meksikalı Gilberto Moro, İngiliz Dunlun gibi isimler de bu listede yer alıyordu. Messi serinin önceki bölümünde de Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı da 2'ye çıkmış oldu.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

Hanımlar beyler, herkese bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ettiğimiz şu dakikalarda unutulmaz anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Bu güzel günde güzel şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Danimarkalı gezgin Peterson 10 Ekim 2013'te uçağa hiç binmeden yola koyuluyor efendim ve 26 Temmuz 2023 itibariyle ülkesi Danimarka'ya dönüyor. Kendi hazırladığı listedeki 203 ülkenin hepsini karadan ve denizden dolaşarak gidiyor. Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden de daha uzun bu arada. Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planını epey bir uzatmış sadece karayoluyla. 2013'ten 2023'e tam 10 yılda dünyayı dolaşmış diyebiliriz gezgin için.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
9: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
10: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, hafta başından herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel diyoruz çünkü sarı yazı keyifle geride bıraktık. Nedir sarı yaz efendim? Ekim'in ortasında denize girdik değil mi neredeyse? Ege'de, Akdeniz kıyılarında denize girenleri gördük. Ancak sıcaklıklar artık tam anlamıyla düşüyor. Yurdun artık her bölümüne yağış ve soğuklar geliyor, hatırlatalım. Pazartesi ve salı itibariyle başlayan yağışlar yurt genelinde çarşamba şiddetini arttırıyor. Şöyle detaylı tablomuzu da inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, sarı yazın böyle iliklerimize kadar hissedildiği bir hafta sonunu geride bıraktık ama bugün itibariyle artık yağışlı bir haftaya, yağışlı bir döneme başladık. Yurdun dört bir yanında da yağış etkili olmaya devam ediyor ve hafta boyunca haritamı incelediğimde de yurt genelinde cuma gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. O yüzden hatırlatmış olalım. Herkese güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: sonra.
1: Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinleyen ve keyifli şarkılarla unutulmaz anları bizlerle geride bırakan tüm dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. Dün Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından zirve yarışında hareketlenme arttı diyebiliriz efendim. Galatasaray 16 puanla Türksel Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken Beşiktaş 15 puanla ikinci sırada, Ahmet 14 puanla üçüncü sırada ve dördüncü ve beşinci sırada da 13 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveyi takip ediyor. Eyüpspor, Göztepe ve Samsunspor ise bu sene maalesef birazcık başarısızlıklarla öne çıkıyor diyelim. Küme düşme hattında bulunan 3 takım da mağlubiyet üstüne mağlubiyet almaya da devam ediyor.

Hanımlar beyler, muhteşem bir hafta başlangıcında keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ilk çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya güzel bir başlangıç yapabilmek adına buradaydık. Orada olan herkese muhteşem bir gün dileyelim. Yarın haftanın ikinci gününde yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32.800

0: 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
8: Reklamları dinlediniz. Hayır.

bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok çok pişmanım.

Hiç kimseyi sevmemiştim böyle delicesine. Hiç kimse için ağlamadım böyle ölürcesine. Her kalpte çiçekken senin kalbinde buket olmak istedim. Bilmem ki neden çektin gittin. Nerede bulurum seni? Hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende. Kimselere diyemedim, adın saklı kaldı bende. Hiç kimseye diyemedim, adın saklı kaldı bende.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yer.

0: edebilirsiniz. Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
3: Sizin
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Reklamları dinlediniz. Hayır.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dikmeni.

bir anlık heves, gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.

Hiç kimseyi sevmemiştim böyle delicesine. Hiç kimse için ağlamadım böyle ölürcesine. Her kalpte çiçekken senin kalbinde buket olmak istedim. Bilmem ki neden çektin gittin. Nerede bulurum seni? Hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende. Kimselere diyemedim, adın saklı kaldı bende. Hiç kimseye diyemedim, adın saklı kaldı bende.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık BTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle alık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal.

0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: Reklamları dinlediniz. Hayır.

selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı haftalar. Bugün 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi 12.02 Türkiye'nin saatleri. Burası Radyo Tuz Gölü 104.1 frekansında radyo yolcularımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebiliyorlar. 0552-610-1060 aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Tuzgölü çiçekleri katkılarıyla huzurlarınızdayız. Kasım patıları gelin gelin görün. Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'dayız. Ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Hafta içi her gün saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde 12-14 kuşağında 104.1'de bölgenin radyosu Radyo Tuz Gölü'nde birlikteyiz. Evet, Cemre Alışveriş Merkezlerinde 9 ve 14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe, aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tuz Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor. Salçalık domates 14.90, lüks domates 26.90, salatalık 26.90, patlıcan 26.90, kapya biber 39.90, limon 24.90, kornişon 49.90, armut santa 54.90, mürdüm erik 29.90, üzüm 44.90, beyaz lahana adet 39.99, yumurta 30'lu 134.90, gazi dana sucuk 499.90 TL'den satışınıza sunuluyor sevgili dostlar. Cemre'de indirimler bitmez.
1: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine.
0: Limon,
1: tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık
0: domates,
1: eski, yarım yamalık hatırlanan
0: indirim fırsatları
1: yük.
0: Devam ediyor.
1: Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför
0: domates,
1: arkadaşların
0: çalıp,
1: yüzlerinde çalıp, minik bir tebessüm
0: çalıp,
1: için tüm diyor, çabası. Zorunlu istikametle beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
2: Ben şoför Nalan. Merhaba.
0: Şimdi salçalık domateslere falan girdik ama orası sanıyorum Eylül ayının indirimleriyle alakalıymış. Bir önceki.

buradayız. Sesli arama, görüntülü arama kabul etmiyoruz. Böyle yaparsanız WhatsApp'ı kapatacağım. Yazalım arkadaşlar sadece. Niye arıyorsun ki Ahmet? Muhammed de dönüyor küfrediyor bize. Dönüyor sesli arıyor. Selamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok üzülüyorum, amcam öldü, senden bir şarkı istiyorum. Fatiha oku. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Şarkı olmaz Ahmet.

devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

indirim kampanyası, bir indirim fulyası, furyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanımıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

Evet, Tuz Gülü, evet Tuz Gülü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sunumuzuyla Tuz Gülü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginize sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim furyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.

0: Eşsiz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Reklamları dinleyin.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

Tuz Gülü, evet, Tuz Gülü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikte Limsum hızıyla Tuz Gülü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginizi sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim fulyası, fulyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

Evet, Tuz Gülü, evet Tuz Gülü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sonuzuyla Tuz Gülü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginize sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim fulyası, furyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Evet, devam ediyor bir niteliğimiz tüm hızıyla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

30 günü, evet 30 gün Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sonuzuyla 30 günü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginize sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim fulyası, buryası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.

Tabloyu Yayınlar, ben Soydan. Pancar söktük, bitirdik, yer hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde sürekli seni dinliyoruz. Musa Eroğlu'ndan Urfani çalar mısın? Urfani ne? Alper hoş geldin. Urfani mi? Google çevirir bizim için. Evet, Urfani'nin hikayesi. Gelsin yavaş yavaş, bereketli olsun inşallah. Ne ekeceksek, ne derler, ümitle, umut, umut ederek ne ekiyorsanız bereketle biçesiniz inşallah. Kolaylıklar diliyorum tarlalarda, bahçelerde bizleri dinleyen dostlarımıza.

0: güzel bir türküydü. Musa Eroğlu yorumuyu daha mekanlarımıza konuk ettik. Değerli dinleyicimiz, Soydan'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Pancarcılara da bereketli olsun inşallah. Tarla sürenlere, ekin ekenlere.
1: Sevgilim yele yele, savurdum mehdim yele.
0: Hayırlı mahsuller, bereketli mahsuller diliyorum.
1: Savurdum mehdim yele.
0: Mert Göçer.
1: Gözyaşım
0: biraz hareketli gidelim değil mi?
1: Gözyaşım silsin.
0: Dileyen dinleten dahil ona eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Bunu saymayız, yine bekleriz efendim. Hoşçakalın.
2: Gözyaşım silsin. Gözyaşım silsin. Gözyaşım silsin.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Abi bahar geldi.
0: şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
0: Duymadın mı? Sivriham Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, olan yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06. Şerefli Koç Sarı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık Plak.
10: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim, ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım sizler için ve yine hep beraber geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz

Çocukken bahsedeceğiz. Çocukken gerçekten var olduğunu düşünüp şuursuzca korktuğumuz 21 masum yalandan bahsedeceğim sizlere. 80'lerden ve 90'lardan bahsediyorum. Bugün hep beraber o korktuğumuz yıllara gideceğiz. Ama öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Bizler ne diyorduk? Çocukken gerçekten var olduğunu düşünüp korktuğumuz bazı yalanlardan bahsedeceğiz demiştik. Trafik canavarı. Gerçekten de bunun yaratık olmadığını anladığımız o ilk günü unutmak mümkün değil. Ve içinin oyuncaklarla dolu olduğu söylenen Aydede. Şayet yaramazlık yapmazsak ve erkenden uyursak Aydede'nin bize oyuncak getireceği söylenirdi. Sonra bir de çapaklanmanın şeytanın bizi yalamasından kaynaklandığı yalanı vardı. Ne kadar da korkardık. Birinin sizin üzerinizden geçtiğinde eğer geri geçmezse boynunuzun kısa kalacağı yalanı. Gerçekten de inanıyorduk bunlara ve maç anlatan spikerlerin tüm stadyumdan duyulduğunu sanmak ya da sandırılmak. Az sonra devam edeceğiz.

0: Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanımızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Onlardan bahsediyorduk. Sıra geldi dişe. Çıkan dişimizi yastığın altına koyduğumuzda sabaha yeni bir dişimizin çıkacağını sanmak ne efsane bir yalandır. Hala kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bize de dama atın derlerdi. Güya dişimiz çıktığı zaman dama atacağız ve diş perisi bize hediye getirecek. Siyah beyaz filmlerin çekildiği dönemleri gerçekten de siyah beyaz sanmak. Şunlara bak, ağaçlar bile siyah beyaz derdik yanımızdakilere. Ve tek oyun kasetinde gerçekten de 999.999 oyun var sanmak. O kadar uzayan 9 vardı ama hepsi de aynı oyunlardı. Ve şok programını hatırlarsınız, sevgili Korcan Karar'ın sunduğu. O programdan kalan bir korku, klozetten canavarın çıkıp bizi içeri çekeceğini sanmak. Gerçekten de çok ürkütücüydü. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Küçükken buzdolabının ışığı gerçekten de sönüyor mu diye hafif aralıktan bakmaya çalışmak. Kimse bunu yapmadım ben demesin, eminim siz de yaptınız. Ve göbek deliğinden doğduğumuzu sanardık efendim küçükken. Nasıl inandırıldık biz buna bilemiyorum. Gece sakız çiğnediğinizde, öğle eti yediğinizde cinlerin musallat olacağınızı söylerlerdi size. O sakızları anında çıkartırdık. Ve tahtalı köyü boylamak diye bir deyim vardı. Arkadaşlar arasında konuşurken o adam tahtalı köyü boylamış oğlum demedik mi? Elbette dedik. Ve annemizi acıktım dediğimizde karnında kurt mu var sözünü gerçek sanardık. Acaba ne kurdu ya diye düşündüğümüz günler hala aklımızda. Kırık Plak devam ediyor.

meşhur Alp çikolatası reklamlarındaki mor ineğin gerçekten de var olduğunu zannederdik. Biz gerçekten çok saf çocuklarmışız. Ve Birleşmiş Milletler kamyonlarının üzerindeki un yazısını görünce onların aslında un taşıdığını sanmak. Masumluk çünkü. Kötülük gelmezdi o zamanlar aklımıza. Nereden bilelim onların aslında savaş, doğal afet ve ihtiyaç... Ve Birleşmiş Milletler kamyonlar üzerinde un yazı görünce onların aslında un taşıdığını sanmak. Masumluk çünkü. Kötülük gelmez o zamanlarımıza. Nereden bilelim onların aslında savaş, doğal afet ve sahipleri malzemeleri taşıdığını. Nereden bilecek?

0: Kırık plak.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak,

0: ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Güner İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Reklamları dinledin.
7: Kırık plak.
8: Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken ben yine bir selam göndermek istiyorum sevgili dinleyenler. E90 üzerinden hareket halinde bulunan tüm araç sürücülerine aman dikkatli gidin, emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın dileklerimizle şöyle güzel bir şarkı armağan edelim. Ne dersiniz?

geldi bohçacı kadınlara efendim. Bohçacı kadınların aslında çocukları kaçırdıklarını zannederdik. Dışarıdaki kötülükleri anlatmanın en masum yoluydu sanıyorum bu. Ve atam izindeyiz sözünü söylediklerinde tatildeyiz zannederdik. Ve en hüzünlü inanışımız. Dünyadaki herkesin dostça yaşadığını inanmak ve dünyayı çizgi filmlerdeki gibi bir yer zannetmek. Hem gerçekten böyle olsaydı çok güzel olmaz mı? Kırık plak devam ediyor.

daha çok mecmualara, gazetelere mi taksınlar? Bir haberi bazen iki gün sonrasında öğrenir ve sokaklarda otomobil yok denecek zorundan özgürce koşarlardı. İşte şimdi de 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlerle. Texas ve Tom Mix çizgi romanlarının ilk zamanlarına şahit olup farklı çizgi romanları da Texas Tom Mix adıyla benimsedi 50 kuşağı. Ve evde radyo dışında elektronik aletin olmadığı, hatta radyonun lüks sayıldığı zamanlardı. Radyoda Zeki Müren'in genellikle canlı olarak sunup şarkılarını seslendirdiği programları dinlerdi 50 kuşağı. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Sevgili dinleyenler, 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz. Hayatın televizyon karşısında değil, sokakta aktığı, tüm oyunların dışarıda oynandığı, özlem duyulan yıllardı 1950'ler. Şimdiki gibi envai çeşit plastikten yapılmış oyuncaklar yerine babalarının veya kendilerinin bizzat yaptığı tahta oyuncaklarla vakit geçirirlerdi. Ve binbir çeşidi bulunan ayakkabılar yerine erkekler kara lastik, kızlar da çeşitli renkleri bulunan lastik ayakkabılar giyerdi. 50 kuşağı aynı zamanda biraz da

Kırık Plak'tasınız efendim. Ben Nurgül'le olan birlikteliğiniz birbirinden güzel şarkılar eşliğinde devam ediyor. 1950'lerden bahsediyorduk. Artan yoksulluk sebebiyle İstanbul'un taşı toprağı altın deyimini bu yıllarda daha çok duymaya başladı 50 kuşağı. Ve evvelsi gün oyun oynanan alanlarda gecekondu diye tabir edilen yeni yapılanmalar belirmeye başladı. Ve kırdan kentlere yeni göç etmiş ailelerin çocuklarıyla kısa zamanda unutulmaz dostluklar kurup yepyeni

Allah. Tam 1950'lerde çocuk olanların asla unutamayacakları şeylerle devam ediyoruz. Geldik son bölümüne. Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na çok masraflı olduğu gerekçesiyle katılamamıştık haliyle. Ve sinemada ilk izlenen andan itibaren en çok sevilen filmlerden olan Avare filmine gidip ağladıkları günlerdi 1950 kuşağı. 1959 Milli Lig, yani Türkiye Profesyonel Futbol Ligi sezonu da 1950'lerde başlamıştı. Ve 21 Şubat 1959'da İzmir Spor Beykoz maçıyla başlayan lig, 14 Haziran 1959'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-0 yendiği ikinci final maçıyla da sona erdi.

Sevgili dinleyenler, bugünlük yine biz Ayrılan Süren'in burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte. Ben Nurgün, yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 8...

0: 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177. başladı.
6: Şerefli Koçhisar.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
9: Alalım ama nereden?
8: Duymadın mı? Sivriham Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
9: Fiyatlar nasıl?
8: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
9: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası bahar kampanyası başladı.
10: Reklamları dinlediniz.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 70.

0: Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet. Aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: En
3: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

Dilinde aylık şarkısı varsa dudağın kapansın, sussun sevgilim. Eğer gönlünde başkası varsa, Allah yazdıysa bozsun sevgilim. Hasret çekecekse şu deli gönlüm, yaşa dolacaksa her iki gözüm, sensiz geçecekse üç günlük ömrüm, Allah yazdıysa bozsun, bozsun sevgilim.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzen adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un altıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzen adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla

0: Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık BTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve

0: Sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.

Dilinde aylık şarkısı varsa dudağın kapansın, sussun sevgilim. Her gönlünde başkası varsa, Allah yazdıysa bozsun sevgilim. Hasret çekecekse şu deli gönlüm, yaşa dolacaksa her iki gözüm. Sensiz geçecekse üç günlük ömrüm, Allah yazdıysa bozsun, bozsun sevgilim.

0: Tuz Gölü 104.1.
1: İnandım sonra tatlım, inan olsun yozgatlı. Çaylar içerim fark etmez, buranın

Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. İstemem esmesin yar yar yelle erincidir. İstemem esmesin.

0: Saysal oynadım, o da ikide kaldı. El altı tutturdu kardeş, bana ne çıktı?
1: Merak ettim, size ne çıktı?

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsunuz.

0: Doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor. Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle

0: ile yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat. Kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon seyfasına.

0: sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kapatma sıvısı kontrolü, otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1, iletişim 0545-166-9306, Şerefli Koçhisar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530-638-0714 0532-550-5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Reservasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Oza.

yaşadım. Sen saçlarıma ak düşürdün. Ben cigara yaktım, sen beni. Üzülüyorum, üzülüyorum.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06.

0: ve organizasyon hizmetleri
1: bir Ozan Kıyak imzasıyla hey! Ozi Prodüksiyon.
2: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuzgölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta
1: için radyotuzlu.com.
0: Reklamlar. Güzel hediye alsanız, yanında çiçekse eksik kalmıştır. Hediye olsa da bir çek, gönül alır bir de çek güre.

taksi çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS,

0: Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
1: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda 100 ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
1: Fiyatlar nasıl?
0: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit

0: 532 463 33 21 0552 220 99 11 Serüven Motor Dünyası Bahar Kampanyası başladı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

0: Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar artık.
1: Alalım ama nereden?
0: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar

0: Hisar Ankara. Telefon 0532 464 33 21 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası bahar kampanyası başladı.
1: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuzgölü.
1: Sevgili dinleyicilerim, şimdi de sizleri bu güzel şarkıyla dansa davet ediyorum.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

gözler sıcak, yüzün sıcak. Duvarlar sıcak, taşlar sıcak, düşler sıcak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak.